kapina ena le leba mesebetsi yohle letsatsing la maobane yo modimo ile a re dumela